0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Temmuz Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da güvenlik tartışmalarından sosyal politikalara, çalışanların geleceğinden iklim krizinin etkilerine kadar farklı haberlere bakacağız. Berlin'de onur yürüyüşüne yönelik saldırının ardından güvenlik ve göç tartışmaları yeniden gündemde. Würzburg'taki barış konferansında ise artan silahlanmanın çalışanlar ve sosyal haklar üzerindeki etkileri ele alındı. Ayrıca tren istasyonlarında planlanan alkol yasağı, evsizlere yönelik politikalar ve Hessen'i bekleyen yeni sıcak hava dalgası haberlerimiz arasında. Berlin'de onur yürüyüşüne düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma sürerken saldırının zanlısı olduğu belirtilen kişi polis baskınında öldürüldü. Olay hem güvenlik politikalarını hem de yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yetkililerin açıklamasına göre onur yürüyüşü için toplanan kalabalığın arasına aracıyla daldığı, bir kişinin ölümüne ve 29 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı, düzenlenen polis operasyonunda vurularak öldürüldü. Polis, baskın sırasında 21 yaşındaki Abdul B'nin kesici bir aletle güvenlik güçlerine saldırdığı ve bunun üzerine ateş açıldığını bildirdi. Zanlı olay yerinde öldü. İçişleri Bakanlığı saldırıyı İslamcı terör eylemi olarak değerlendirdi. Lübnan kökenli olduğu belirtilen Abdul B'nin 2005 yılında Almanya'da doğduğu ve Alman vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırının ardından siyaset dünyasından peş peşe açıklamalar geldi. Irkçı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin Berlin'deki başbakan adayı Kristin Brinker sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şiddet yanlısı İslamcılara karşı mevcut siyasi hoşgörü derhal sona ermeli ifadelerini kullandı. Berlin Belediye Başkanı CDU'lu Kai Wegner saldırının birlikte yaşama kültürüne yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Sol partili Pantisano ise yalnızca güvenlik önlemlerinin yeterli olmayacağını vurgulayarak daha iyi sosyal koşullar nefreti tamamen ortadan kaldırmayabilir ancak nefretin yeşerdiği zemini kurutabilir değerlendirmesinde bulundu. Saldırı Berlin'de yapılacak eyalet seçimlerine yaklaşık 2 ay kala meydana geldi. Siyasi gözlemciler olayın yalnızca Berlin'de değil, bu yıl seçim yapılacak Magdeburg, Vorpommern ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde de göç ve güvenlik tartışmalarını öne çıkarabileceğini, bunun da özellikle AfD'nin seçim kampanyasına ivme kazandırabileceğini değerlendiriyor. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürerken olayın Almanya'da güvenlik politikaları, toplumsal kutuplaşma ve seçim atmosferi üzerindeki etkilerinin önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam etmesi bekleniyor. Berlin'deki saldırı güvenlik politikalarını yeniden tartışmaya açarken Almanya'da başka bir tartışma da savaş politikaları ve sosyal harcamalar üzerinden yürütülüyor. Almanya'nın Würzburg kentinde düzenlenen barış konferansında artan savaşlar, silahlanma politikaları ve bunların çalışanlar üzerindeki etkileri tartışıldı. Konferansa katılan konuşmacılar, kapitalizmin derinleşen krizinin devletleri daha otoriter ve militarist politikalara yönelttiğini savundu. Katılımcılar Almanya'da Seitenwende adıyla yürütülen silahlanma politikasının sosyal devlet uygulamalarında kesintilerle birlikte ilerlediğine dikkat çekti. Artan askeri harcamaların bedelinin sağlık, sosyal hizmetler ve çalışanların hakları üzerinden ödendiği ifade edildi. Sendikacılar özellikle sağlık sektöründe kazanılmış hakların tehdit altında olduğunu belirtirken, otomotiv sektöründe yaşanan iş kayıplarının işçileri ya silah sanayisine geçmek ya da işsiz kalmak ikilemiyle karşı karşıya bıraktığını dile getirdi. Konferansta çözüm olarak silah üretiminin artırılması yerine çalışma sürelerinin kısaltılması ve istihdamın korunması önerildi. Eski Yemetal yöneticisi Riga, tam ücret karşılığında 25 saatlik çalışma haftasının hem mümkün hem de gerekli olduğunu savundu. Barış Konferansı'nın ortak mesajı ise şu oldu: toplumsal kaynaklar silahlanmaya değil, sosyal haklara ve istihdama ayrılmalı. Artan güvenlik kaygıları ve askeri harcamalar tartışılırken, toplumun diğer kesimlerinde sosyal destek ihtiyacı da gündemde kalmaya devam ediyor. Almanya'da 15 Ekim'den itibaren tren istasyonlarında ülke genelinde uygulanması planlanan alkol yasağı, evsizlere destek veren kuruluşların tepkisini çekti. Evsizlere Yardım Çalışma Grubu, yasağın güvenliği artırmak yerine evsizleri daha tehlikeli ve görünmez alanlara iteceğini savunuyor. Kuruluşun temsilcisi Kraus'a göre, tren istasyonları evsizler için hava koşullarından korunabildikleri ve görece güvenli sayılabilecek ender kamusal alanlardan biri. Yasağın yürürlüğe girmesiyle evsizlerin daha ıssız bölgelere gitmek zorunda kalacağı, bunun da hem sosyal hizmet ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını zorlaştıracağı hem de şiddet riskini artıracağı belirtiliyor. Kraus, alkol yasağının bağımlılık, evsizlik ve yetersiz sosyal destek gibi temel sorunları çözmeyeceğini vurgulayarak, çözümün daha fazla sosyal konut, bağımlılık tedavisi, danışmanlık merkezleri ve sokakta çalışan sosyal hizmet ekiplerine yatırım yapmak olduğunu ifade etti. Kuruluş ayrıca evsizlerin çoğu zaman şiddetin faili değil mağduru olduğuna dikkat çekiyor. Daha önce Hamburg'da uygulanan benzer yasağın evsizleri başka semtlere ittiği ve yeni sosyal sorunlar yarattığı hatırlatılırken, aynı hatanın ülke genelinde tekrarlanmaması çağrısı yapılıyor. Evsizlere Yardım Çalışma Grubu'nun mesajı ise net: alkol yasağı ne bağımlılığı tedavi eder ne de evsizliğin nedenlerini ortadan kaldırır. Yasaklar yerine sosyal destek güçlendirilmeli. Almanya'da sosyal sorunların nasıl ele alınacağı tartışılırken, doğanın ve yaşam koşullarının geleceği de giderek daha fazla gündeme geliyor. Uzmanlar sel baskınları, kuraklık gibi iklim değişikliklerinin etkilerinin artık günlük hayatı doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. İnsanın neden olduğu iklim değişikliği, kuraklıklar, aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla etkisini her geçen gün daha ağır hissettiriyor. Son olarak Fransa'da yaklaşık 40 bin hektarlık ormanlık alan alevlere teslim oldu. Bilim insanları bu tür aşırı hava olaylarının iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerken, bazı çevrelerin hava durumu bültenlerinde iklim değişikliğine yapılan atıfları eleştirmesi ise tartışma yaratıyor. Uzmanlara göre sorunun sebebini dile getirmek yerine bunu tartışma konusu yapmak iklim krizinin gerçeklerini değiştirmiyor. Bu gelişmeler yaşanırken Hessen'de de yeni bir sıcak hava dalgası kapıda. Kısa süren serin havanın ardından salı gününden itibaren sıcaklıkların yeniden hızla yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar yeni sıcak hava dalgasının Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar kadar etkili olabileceği uyarısında bulunuyor. HR meteoroloğu Mark Eisenman'a göre sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak artacak. Pazar günü kuzeyden gelen alçak basınç sistemi sayesinde sıcaklıklar 22 ile 31 derece arasında seyrederken, pazartesi günü ise 21 ile 28 derece arasında sıcaklık ve yer yer sağanak yağış bekleniyor. Asıl sıcaklık artışı ise salı günü başlayacak. Hava akışının kuzeybatıdan güneybatıya dönmesiyle birlikte Kuzey Afrika ve İspanya üzerinden sıcak hava Almanya'ya taşınacak. Meteorologlar bunun yeni bir ısı kubbesi oluşturabileceğini belirtiyor. Eisenman, Perşembe günü sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini ve sıcak hava dalgasının en az gelecek pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini öngörüyor. Uzmanlar özellikle Almanya'nın güneyindeki kuraklığın artık dramatik boyutlara ulaştığını vurguluyor. Birçok belediye nehir ve göllerden su çekilmesini yasaklarken çiftçiler ciddi ürün kayıplarından endişe duyuyor. Hessen'de ise Temmuz ayında şimdiye kadar normal aylık yağış miktarının yalnızca %13'ü gerçekleşti. HR meteoroloğu bir bölgede 3 gün üst üste sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkmasının sıcak hava dalgası olarak tanımlandığını hatırlatıyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar için bu tür aşırı sıcakların ciddi sağlık riski oluşturduğu belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olaylarını yalnızca günlük hava durumu olarak değil, giderek derinleşen bir iklim krizinin belirtileri olarak değerlendirmek gerektiğine dikkat çekiyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya'dan Berlin'deki saldırı sonrası güvenlik tartışmalarını, silahlanma politikalarının çalışanlar üzerindeki etkilerini, evsizlere yönelik alkol yasağı tartışmasını ve yaklaşan sıcak hava dalgasını aktardık. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiyle ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni parti iktidar baskısı altında ortaya çıkarken Türkiye siyasetindeki yeri ve izleyeceği yol tartışma konusu oldu. Parti kendisini değişim ve demokratikleşme iddiasıyla tanıtırken bazı çevreler tarafından geçmişteki merkez sağ ve muhafazakar hareketlerle karşılaştırılıyor. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte farklı siyasi eğilimleri bir araya getirme tartışmaları da başladı. Ancak bu yaklaşımı eleştirenler geçmişteki benzer örneklerin hangi koşullardan ortaya çıktığının göz ardı edildiğini savunuyor. Eleştirilerde özellikle 1980 sonrası Türkiye'sine dikkat çekiliyor. 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarıyla başlayan neoliberal dönüşümün 12 Eylül askeri darbesi sonrası uygulandığı ve bu dönemin işçi hakları açısından ağır sonuçlar doğurduğu ifade ediliyor. Evrensel Gazetesi'nde Fatih Polat'ın Yeni Partinin Yolu yazısında dönemin iktidar partisi ANAP'ın başlangıçta güçlü bir destek aldığı ancak ilerleyen yıllarda ekonomik politikalar nedeniyle özellikle işçi ve emekçi kesimlerinden büyük tepki gördüğü hatırlatılıyor. 1989 bahar eylemleri ve Zonguldak madencilerinin yürüyüşleri bu tepkinin önemli örnekleri arasında gösteriliyor. Yeni partinin programında ise özellikle Atatürk ilkeleri, demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve kamusal yarar vurguları öne çıkıyor. Partinin temel sloganlarından biri olan "Bu kara düzeni değiştireceğiz." ifadesi mevcut iktidar anlayışına karşı güçlü bir değişim iddiası olarak değerlendiriliyor. Ancak eleştirilerde yalnızca devletçi politikaların yeterli olmayacağı, gerçek bir kamuculuğun işçi ve emekçilerin demokratik denetimiyle mümkün olabileceği savunuluyor. Yeni parti programında Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılması, demokratik reformların yapılması ve Türkiye'nin Avrupa kurumlarıyla ilişkisinin güçlendirilmesi hedefleri yer alıyor. Bu yaklaşım AKP'nin iktidarının ilk dönemlerinde savunduğu ancak daha sonra uzaklaştığı Avrupa Birliği hedefinin yeniden gündeme getirilmesi olarak yorumlanıyor. Parti ayrıca NATO ve Batı ittifakıyla ilişkilerin devam edeceği mesajını veriyor. Yeni parti Kürt meselesine ilişkin programında eşit yurttaşlık, ayrımcılıkla mücadele ve ana dil hakkı gibi başlıklara yer veriyor. Programda herkesin kendisini ülkenin eşit yurttaşı olarak hissedebilmesi hedeflenirken, yurttaşların ana dilini öğrenme ve kullanma hakkının güvence altına alınacağı belirtiliyor. Yeni parti, AKP iktidarına alternatif arayan kesimler için yeni bir umut olarak görülüyor. Ancak bazı yorumcular, partinin geniş toplumsal kesimleri bir araya getirme iddiasının abartılı olduğunu ve mevcut muhalefet aktörlerini tamamen etkisizleştirecek bir merkez haline gelmesinin kolay olmadığını savunuyor. Tartışmanın merkezindeki soru ise şu: Yeni parti gerçekten köklü bir siyasal değişim mi hedefliyor yoksa geçmişteki merkez siyaset deneyimlerinin yeni bir versiyonu mu olacak? Merakla kalın.
2: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
0: Radyo Kassel 57-80-65.

0: herkesin sözcüsü olamadık.
1: Ne yazık.
0: Çok yazık. Sözümüz bitince nazıma sığınamadık.

İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker. Oysa içimize inenler pek az. Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez. Biz dövüşmekten yanayız. Bu şehri İstanbul ki taşı toprağı moloz artık.

Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.

0: onur yürüyüşü saldırısı zanlısı öldürüldü.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Temmuz Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da güvenlik tartışmalarından sosyal politikalara, çalışanların geleceğinden iklim krizinin etkilerine kadar farklı haberlere bakacağız. Berlin'de onur yürüyüşüne yönelik saldırının ardından güvenlik ve göç tartışmaları yeniden gündemde. Würzburg'taki barış konferansında ise artan silahlanmanın çalışanlar ve sosyal haklar üzerindeki etkileri ele alındı. Ayrıca tren

0: istasyonlarında planlanan alkol yasağı, evsizlere yönelik politikalar ve Hessen'i bekleyen yeni sıcak hava dalgası haberlerimiz arasında. Berlin'de onur yürüyüşüne düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma sürerken saldırının zanlısı olduğu belirtilen kişi polis baskınında öldürüldü. Olay hem güvenlik politikalarını hem de yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yetkililerin açıklamasına göre onur yürüyüşü için toplanan kalabalığın arasına aracıyla daldığı, bir kişinin ölümüne ve 29 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı, düzenlenen polis operasyonunda vurularak öldürüldü. Polis, baskın sırasında 21 yaşındaki Abdul Bey'in kesici bir aletle güvenlik güçlerine saldırdığı ve bunun üzerine ateş açıldığını bildirdi. Zanlı olay yerinde öldü. İçişleri Bakanlığı saldırıyı İslamcı terör eylemi olarak değerlendirdi. Lübnan kökenli olduğu belirtilen Abdul Bey'in 2005 yılında Almanya'da doğduğu ve Alman vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırının ardından siyaset dünyasından peş peşe açıklamalar geldi. Irkçı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin Berlin'deki başbakan adayı Kristin Brinke sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şiddet yanlısı İslamcılara karşı mevcut siyasi hoşgörü derhal sona ermeli ifadelerini kullandı. Berlin Belediye Başkanı CDU'lu Kai Wegner saldırının birlikte yaşama kültürüne yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Sol partili Pantisano ise yalnızca güvenlik önlemlerinin yeterli olmayacağını vurgulayarak daha iyi sosyal koşullar nefreti tamamen ortadan kaldırmayabilir ancak nefretin yeşerdiği zemini kurutabilir değerlendirmesinde bulundu. Saldırı Berlin'de yapılacak eyalet seçimlerine yaklaşık 2 ay kala meydana geldi. Siyasi gözlemciler olayın yalnızca Berlin'de değil, bu yıl seçim yapılacak Magdeburg, Vorpommern ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde de göç ve güvenlik tartışmalarını öne çıkarabileceğini, bunun da özellikle AfD'nin seçim kampanyasına ivme kazandırabileceğini değerlendiriyor. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürerken olayın Almanya'da güvenlik politikaları, toplumsal kutuplaşma ve seçim atmosferi üzerindeki etkilerinin önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam etmesi bekleniyor. Berlin'deki saldırı güvenlik politikalarını yeniden tartışmaya açarken Almanya'da başka bir tartışma da savaş politikaları ve sosyal harcamalar üzerinden yürütülüyor. Almanya'nın Würzburg kentinde düzenlenen barış konferansında artan savaşlar, silahlanma politikaları ve bunların çalışanlar üzerindeki etkileri tartışıldı. Konferansa katılan konuşmacılar, kapitalizmin derinleşen krizinin devletleri daha otoriter ve militarist politikalara yönelttiğini savundu. Katılımcılar Almanya'da Seitenwende adıyla yürütülen silahlanma politikasının sosyal devlet uygulamalarında kesintilerle birlikte ilerlediğine dikkat çekti. Artan askeri harcamaların bedelinin sağlık, sosyal hizmetler ve çalışanların hakları üzerinden ödendiği ifade edildi. Sendikacılar özellikle sağlık sektöründe kazanılmış hakların tehdit altında olduğunu belirtirken otomotiv sektöründe yaşanan iş kayıplarının işçileri ya silah sanayisine geçmek ya da işsiz kalmak ikilemiyle karşı karşıya bıraktığını dile getirdi. Konferansta çözüm olarak silah üretiminin artırılması yerine çalışma sürelerinin kısaltılması ve istihdamın korunması önerildi. Eski İG Metal yöneticisi Riga, tam ücret karşılığında 25 saatlik çalışma haftasının hem mümkün hem de gerekli olduğunu savundu. Barış konferansının ortak mesajı ise şu oldu: toplumsal kaynaklar silahlanmaya değil, sosyal haklara ve istihdama ayrılmalı. Artan güvenlik kaygıları ve askeri harcamalar tartışılırken toplumun diğer kesimlerinde sosyal destek ihtiyacı da gündemde kalmaya devam ediyor. Almanya'da 15 Ekim'den itibaren tren istasyonlarında ülke genelinde uygulanması planlanan alkol yasağı evsizlere destek veren kuruluşların tepkisini çekti. Evsizlere Yardım Çalışma Grubu yasağın güvenliği artırmak yerine evsizleri daha tehlikeli ve görünmez alanlara iteceğini savunuyor. Kuruluşun temsilcisi Kraus'a göre tren istasyonları evsizler için hava koşullarından korunabildikleri ve görece güvenli sayılabilecek ender kamusal alanlardan biri. Yasağın yürürlüğe girmesiyle evsizlerin daha ıssız bölgelere gitmek zorunda kalacağı, bunun da hem sosyal hizmet ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını zorlaştıracağı hem de şiddet riskini artıracağı belirtiliyor. Kraus, alkol yasağının bağımlılık, evsizlik ve yetersiz sosyal destek gibi temel sorunları çözmeyeceğini vurgulayarak çözümün daha fazla sosyal konut, bağımlılık tedavisi, danışmanlık merkezleri ve sokakta çalışan sosyal hizmet ekiplerine yatırım yapmak olduğunu ifade etti. Kuruluş ayrıca evsizlerin çoğu zaman şiddetin faili değil mağduru olduğuna dikkat çekiyor. Daha önce Hamburg'da uygulanan benzer yasağın evsizleri başka semtlere ittiği ve yeni sosyal sorunlar yarattığı hatırlatılırken aynı hatanın ülke genelinde tekrarlanmaması çağrısı yapılıyor. Evsizlere Yardım Çalışma Grubu'nun mesajı ise net. Alkol yasağı ne bağımlılığı tedavi eder ne de evsizliğin nedenlerini ortadan kaldırır. Yasaklar yerine sosyal destek güçlendirilmeli. Almanya'da sosyal sorunların nasıl ele alınacağı tartışılırken doğanın ve yaşam koşullarının geleceği de giderek daha fazla gündeme geliyor. Uzmanlar sel baskınları, kuraklık gibi iklim değişikliklerinin etkilerinin artık günlük hayatı doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. İnsanın neden olduğu iklim değişikliği, kuraklıklar, aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla etkisini her geçen gün daha ağır hissettiriyor. Son olarak Fransa'da yaklaşık 40 bin hektarlık ormanlık alan alevlere teslim oldu. Bilim insanları bu tür aşırı hava olaylarının iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerken bazı çevrelerin hava durumu bültenlerinde iklim değişikliğine yapılan atıfları eleştirmesi ise tartışma yaratıyor. Uzmanlara göre sorunun sebebini dile getirmek yerine bunu tartışma konusu yapmak iklim krizinin gerçeklerini değiştirmiyor. Bu gelişmeler yaşanırken Hessen'de de yeni bir sıcak hava dalgası kapıda. Kısa süren serin havanın ardından salı gününden itibaren sıcaklıkların yeniden hızla yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar yeni sıcak hava dalgasının Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar kadar etkili olabileceği uyarısında bulunuyor. HR meteoroloğu Mark Eisenman'a göre sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak artacak. Pazar günü kuzeyden gelen alçak basınç sistemi sayesinde sıcaklıklar 22 ile 31 derece arasında seyrederken, pazartesi günü ise 21 ile 28 derece arasında sıcaklık ve yer yer sağanak yağış bekleniyor. Asıl sıcaklık artışı ise salı günü başlayacak. Hava akışının kuzeybatıdan güneybatıya dönmesiyle birlikte Kuzey Afrika ve İspanya üzerinden sıcak hava Almanya'ya taşınacak. Meteorologlar bunun yeni bir ısı kubbesi oluşturabileceğini belirtiyor. Eisenman, Perşembe günü sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini ve sıcak hava dalgasının en az gelecek pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini öngörüyor. Uzmanlar özellikle Almanya'nın güneyindeki kuraklığın artık dramatik boyutlara ulaştığını vurguluyor. Birçok belediye nehir ve göllerden su çekilmesini yasaklarken çiftçiler ciddi ürün kayıplarından endişe duyuyor. Hessen'de ise Temmuz ayında şimdiye kadar normal aylık yağış miktarının yalnızca %13'ü gerçekleşti. HR meteoroloğu bir bölgede 3 gün üst üste sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkmasının sıcak hava dalgası olarak tanımlandığını hatırlatıyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar için bu tür aşırı sıcakların ciddi sağlık riski oluşturduğu belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olaylarını yalnızca günlük hava durumu olarak değil, giderek derinleşen bir iklim krizinin belirtileri olarak değerlendirmek gerektiğine dikkat çekiyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya'dan Berlin'deki saldırı sonrası güvenlik tartışmalarını, silahlanma politikalarının çalışanlar üzerindeki etkilerini, evsizlere yönelik alkol yasağı tartışmasını ve yaklaşan sıcak hava dalgasını aktardık. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, sevgiyle ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Değerli dinleyiciler, Hessen'i bu hafta aşırı sıcak bir hava dalgası bekliyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar salı günü 31 derece, çarşamba günü 37 derece, perşembe günü ise 39 dereceye kadar çıkacak. Cuma günü hava bir nebze serinleyerek 35 dereceye düşse de bu kez de yer yer şiddetli gök gürültülü fırtınalar görülecek. Ederze'deki su seviyesi alarm veriyor. Waldeck-Frankenberg bölgesindeki Ederze suya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Göl şu anda yalnızca %20 doluluk oranına sahip. Bölgesel birlik RVD'ye göre gölün yaklaşık 2/3 tamamen kurumuş durumda. Ederze'nin yaz aylarında sık sık boş bir küveti andırması bilinen bir durum olsa da bu yıl su seviyesinin bu kadar erken düşmesi olağan dışı kabul ediliyor. Gölün bu denli boş olması Weser Nehri üzerindeki gemi taşımacılığı için kötü haber anlamına geliyor. Turizm açısından ise durum daha da endişe verici. Düşük su seviyesi bölgedeki işletmeleri ve ziyaretçi akışını olumsuz bir şekilde etkiliyor.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.